yaz iku gudala gine çeyu bolam mind mind leyan bolam dito hop hop hop olavela ki gago derem odetaye ostitulli oziku gudala gine çeyu.